0: RDB, Radio des Big Boss.
1: Finir mal. Finir mal. Finir, finir mal. Mal, finir mal. Mal, finir, finir mal. Mal, finir mal. Finir mal. Finir, mal.